özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü, yüzün kaldı.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir değil.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştın. Hangi ara karşı cepheye yanaştın? Bak sonunda yokluğuma da.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun.

0: Konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Dünyanın

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberlerini aktaracağız. Tabii ki gözümüz Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da bugün itibariyle başlayacak. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. NATO ile ilgili NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine yer verelim programımızın başında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını belirtiyor haberin içeriğinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin arttırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını ifade etti. Rutte ile görüşmesinde değerli dinleyenler, Rutte daha sonra Ankara zirvesindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Zirve kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Devlet başkanları bugün itibariyle Ankara'da olacak. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Şu ana kadar 32 devlet ve hükümet başkanı, 100'e yakın bakanın geleceği duyurulmuştu. Ankara'da 56.288 güvenlik personelinin de gece gündüz sahada görev yapacağı duyurulmuştu değerli dinleyenler.

Mark Rutte ilk toplantısını gerçekleştirdi demiştik. Türkiye'nin NATO'daki liderliğini, haritadakinin yerinin çok önemli olduğunu söyledi Rutte ilk toplantısında. Hollandalı bir gazetecinin son günlerde yaşanan gözaltıları, tutuklamaları belirttiği Ankara liberal demokrasinin zirvesi için doğru adres mi sorusuna, demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır, aynı zamanda özgür medyadır ve elbette demokrasi insanların eğer isterlerse protesto gösterileri düzenleyebilmeleridir ifadelerini kullandı Mark Rutte toplantıda değerli dinleyenler. Türkiye'ye ilk gelen misafirlerin başında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev yer aldı. Radev'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Başkentte 3 gün boyunca 32'si NATO üyesi, 4'ü Asya Pasifik, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara olmak üzere 38 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına ev sahipliği yapacak bir zirveden bahsediyoruz. Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyon Başkanları da 100'e yakın bakanla binlerce yabancı konut, zirvenin kalbi Beştepe'de olacak. Cumhurbaşkanlığı sergi salonu bugüne kadar pek çok önemli zirveye ev sahipliği yapmıştı. Artık kapılarını NATO için açacak deniliyor değerli dinleyenler. Ve yarın toplanacak zirve, zirve öncesinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda son hazırlıkların tamamlandığını da belirtebiliriz değerli dinleyenler.

Evet, birinci sayfa programımıza başladık değerli dinleyenler. Tabii ki dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli iki gün bizleri bekliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz bu konuyla ilgili değerli dinleyenler. Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalarda bulundu Donald Trump, Amerika Başkanı. Bugün Türkiye'ye gelecek Donald Trump. Öğle saatlerinden sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılayacağı aktarılmıştı. NATO zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu Donald Trump. Ukrayna-Rusya arasındaki bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını belirtti Trump. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız ifadelerini kullandı. Trump İran'la anlaşma konusunda ise öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz değerlendirmesinde bulundu. Donald Trump'ın açıklamaları var, detay haberlerine yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulüyle ilgili bir haber yer alıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla 1000 kişilik heyette bugün Ankara'ya gelecek. Trump'ın özel araçları ise kendisinden önce başkente geldi. Portekiz milli takımı teknik direktör Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmelerin ardından görevinden ayrılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama var. Ankara'daki NATO zirvesi yoğunluğu sebebiyle seyahat planı değişen yolcuları için resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'ndan Ankara kararı deniliyor, değişim ve iadeler tamamen ücretsiz yapılacak ifadeleri yer almış değerli dinleyenler bu açıklamada.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, birinci sayfa haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Radyonuzda birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Fransa'da bir müze daha soyguncuların hedefi haline geldi denilmiş. Fransa'nın Bastille bölgesindeki La Luc Müzesi geçtiğimiz sabaha karşı maskeli 3 hırsız tarafından soyuldu. Ünlü cam ustası ve mücevher tasarımcısı René Lalique'in eserlerine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızlar ana sergi salonunda kuyumculuk bölümündeki vitrinleri kırarak 4.5 milyon eurodan fazla değere sahip 27 mücevheri çaldı. Soygun ülkede müze güvenliği ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı deniliyor değerli dinleyenler. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti deniliyor. İstanbul Beylikdüzü'nde E5 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı deniliyor. Ejderha sıcakları Türkiye'ye geliyor, uzmanlardan nefes almak bile zorlaşacak uyarısı var. Türkiye'ye yeni bir aşırı sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, pazar gününden itibaren Batı ve İç Anadolu'da sıcaklıkların artacağı uyarısında bulundu. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Selin Çakmakçı Karakaya ise aşırı sıcaklıkların akciğer sağlığını doğrudan tehdit ettiğini dile getirmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti deniliyor. İstanbul Adalet Sarayı'nda korkunç intihar denilmiş. İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen hırsızlık zanlısı 6. kattan atlayarak intihar etti deniliyor. Bir başka haberimizin başlığıydı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz birinci sayfa programımızda değerli dinleyenler. Bursa İnegöl'de yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde hakkında arama kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Hava destekli denetimlerde 18 sürücüye ise toplam 310.954 TL para cezası uygulanmış değerli dinleyenler. Nevşehir'de ağabeyiyle tartışan bir kişi iddiaya göre abisini bıçakla kovaladı. Abinin şikayetçi olmak için polis merkezine gitmesinin ardındansa birlikte yaşadıkları ev ateşe verildi deniliyor. Malatya'da silahlı saldırı deniliyor. Malatya'da kısa aralıklarla meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayında iki kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmış haberin detayında. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bursa'da fabrika bahçesinde çıkan yangın korkuttu deniliyor, endişe yarattı deniliyor. Aydın Bozdoğan'da motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan jandarma uzman çavuş Yalçın Çolak hayatını kaybetti denilmiş. İstanbul Beylikdüzü'nde E5 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. İspanya Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Diego Carlos Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katıldı. Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler. Programımıza devam ediyoruz. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Amerika Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına NATO uyarısı deniliyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarına Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerin çalışma saatlerinin NATO zirvesi nedeniyle revize edildiği uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler.

İzmir'de Otluk Alan'da çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ejderha sıcakları Türkiye'ye geliyor, uzmanlardan uyarı denilmiş. İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar haberi yer alıyor. Hırsızlık sanlısı 6. kattan atlayarak intihar etti denilmiş. Beşiktaş'ın Fransız ekibi Clermont'tan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu İlhan Farklı, takımda forma giymek için çok heyecanlı olduğunu dile getirmiş. Türk Hava Yolları başkentteki NATO zirvesi yoğunluğu nedeniyle seyahat planı değişen yolcular için resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Değişim ve iadelerin tamamen ücretsiz yapılacağını duyurdu Türk Hava Yolları. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor 23 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Zaykro'yu transfer ettiğini, kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuş. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti deniliyor. Fransız ekibi Lille 22 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Başar Önal'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bingöl'de bir pick-up'ın uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı deniliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündeme dair önemli haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Kredi kartı aidatında rekor zam deniliyor. Kredi kartı aidatlarında bazı bankalarda 2000 TL'yi aşan ücretler tüketicilerin tepkisini çekti. Tüketiciler Derneği, bankaların her müşteriye aidatsız kart sunmak zorunda olduğunu hatırlattı. Haksız kesintiyle karşılaşan vatandaşların itiraz ve iade hakkı bulunduğunun altı çizilmiş açıklamada değerli dinleyenler.

Amerika Başkanı Donald Trump, Putin savaşın bitmesini istiyor, bunu size oldukça güçlü bir şekilde söyleyebilirim ifadelerini kullanmış. Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın savaşın bitmesi için çaba sarf ettiğini ama bir taraftan da devam ettiğinin altı çizilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede NATO-Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmelerin, savunma sanayi işbirliklerinin ele alındığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Barış Pehlivan hakkındaki iddialara yanıt verdi deniliyor. Gazeteci Azar Dost ve Kayhan Ayhan gözaltına alındı denilmiş. Casusluk davasında ara karar açıklandı, duruşma ertelendi, tarihi belli oldu deniliyor. Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor'a tepki denilmiş. İmamoğlu davasını takip ediyordu Amor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in Amor'un açıklamalarına tepkisinin yer aldığı haber var değerli dinleyenler. Amerika engelini 4 golle geçti. Belçika çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu deniliyor. Belediye başkanının ardından il başkanı da istifa etti. AK Parti'de Afyonkarahisar depremi denilmiş. İspanya Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Portekiz'i son dakikalarda mağlup etti deniliyor. Bir başka birimizin detayı.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, manşet haberlerine göz atalım. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin hemen logosunun altına manşete baktığımızda Ankara'nın 9 mesajı deniliyor. Erdoğan Trump'la görüşecek denilmiş. Hande Fırat'ın haberi yer alıyor. Amerika Başkanı Donald Trump bugün Ankara'da olacak. Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi oldukça yoğun deniliyor. Türkiye Kaan Motoru'ndan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya getirecek denilmiş. Hemen bu haberin yanında Türkiye NATO için vazgeçilmez Ankara zirvesinin önemi deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı denilmiş. Bu paylaşım kriz çıkarır. Ankara'daki NATO zirvesine saatler kala Trump, Meloni'nin tepkisini çekebilecek bir paylaşım yaptı deniliyor. Zirveye özel TOG limuzin hazırlandı denilmiş. TOG'un limuzin versiyonundaki 10 araç NATO zirvesine katılımcıların ulaşımı için hazırlandı. Kolay inip binilebilmesi için limuzinlere kapı takılmadı denilmiş değerli dinleyenler. NATO'da en kritik dönüşüm deniliyor. 80 yıllık NATO en kritik toplantılarından birini yarın Ankara'da yapacak. İttifak NATO 3.0 denilen yeni konsepti tartışacak deniliyor. 3 dava için Silivri'deydi. Kimse parmak sallayamaz. Plajda serinlemek pek de ucuz değil. Şahı devirdiği meydanda veda denilmiş. İlginç kedi kararı deniliyor. Hürriyet gazetesindeki haber başlıklarıydı.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Bir diğer gazetemize göz atacağız. Hürriyet gazetesinin ardından Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda NATO'nun sorunlarını Türkiye'ye çözer denilmiş. Dünyanın gözü Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde. Uluslararası kamuoyu Avrupa ile Amerika arasındaki krizin çözümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkin dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor denilmiş. Bungalov havuzunda facia, 5 yaşındaki Elva boğuldu deniliyor. Yerli üretimle sağlıkta devrim denilmiş. Dünya medyası hayran kaldı. Ankara'ya gelen binlerce yabancı medya temsilcisi yurt dışındaki benzer organizasyonları gölgede bırakan Türk misafirperverliğine hayran kaldı deniliyor. Dünya Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi denilmiş. Köprüdeki 34 şehit gönüllere yazıldı. 15 Temmuz ihanet gecesi vatanı korumak için köprüye çıkan kahramanlar FETÖ'cü alçakların kurşunları üzerine yürüyerek direnişin sembolü oldu deniliyor. Rüşvet villalarına pişkin savunma, 76 itirafçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgütü çökertecek haber başlıklarıydı Sabah gazetesinde. Son olarak bu bölümde de haber başlıklarını yine hatırlayalım. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi Ürdün'le yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek deniliyor. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'yi anlatan sergiler ziyaretçilerle buluştu deniliyor. Kocaeli'de otomobil apartman boşluğuna devrildi, 2 kişi yaralandı denilmiş. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı casusluk davasında ara karar verildi deniliyor. Yine detay haberlerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

Son bölüme geldik. Yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle bugün öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor ve ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ve kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Kuvvetli yağış uyarısında bugün Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenmiş değerli dinleyenler. 7 Temmuz 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 8 Temmuz Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanlığı 5G destekli kooperatif akıllı ulaşım sistemleri projesini Ankara'da başlatarak Tokat dahil 20.141 kilometrelik alanda yaygınlaştırıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ta 7 Temmuz'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve köyde 8 saate kadar elektrik kesintisi uygulayacak, ardından enerji kademeli verilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Avrupa Parlamentosu raportörü Nacho Sanchez Amor, Ekrem İmamoğlu'nun 3 ayrı davada aynı gün hakim karşısına çıkmasını eleştirirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu savundu ve eleştirileri siyasi baskı olarak nitelendirdi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırıları sonrası hayatını kaybettiği iddialarına rağmen, Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde halk arasında görüntülendi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da başlayacak 36. NATO zirvesine katılmak üzere Maryland'den Air Force One ile yola çıktı. Erdoğan ile görüşerek Türkiye-ABD ilişkilerini, savunma ve bölgesel konuları ele alacaklar. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, genel merkezle görüşerek görevlerinden istifa etti. Öztürk, partide çeşitli görevlerde bulunup teşekkür ederek ayrıldı, birlik mesajı verdi. Düzce ilçesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 kişiye çarpıp kaçtı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü polis merkezine giderek teslim oldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Goller Diakité, Van Aken ve Lukaku'dan geldi. Galatasaray 22 yaşındaki Kamerunlu

0: parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namutunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karaca'yla devam ediyoruz, Umarsız. Hoş geldiniz. Daha dün...

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

3 soruyu duyarsanız sakın evet demeyin demiş. Bence hayır da demeyin. Bakın bu haberleri yapıyorlar ama eksik yapıyorlar. Yapay zekalı dolandırıcıların yeni sinsi tuzağı denmiş. Mesela bu haberleri yaparken bir seslendirmeden, bir radyo programcısından destek alabilirler. Samimi söylüyorum bunu, gülüyorsun da. Çünkü bu iş ses işi. Biz sesten anlarız. Telefon dolandırıcıları gelişen yapay zeka teknolojisini kullanarak artık sesinizi klonlamayı hedefliyor. Arabalara beni duyabiliyor musunuz gibi basit sorularla başlayan şebekeler ağzınızdan çıkacak tek bir onay kelimesini kaydederek adınıza sahte işlemler yapabiliyor. Neler var mesela bunlar, bakınız. Türkiye'de siber suçlarla mücadele ekipleri ve adli bilişim uzmanları ağızdan çıkan tek bir onay kelimesinin montajlanarak ya da doğrudan yapay zeka sistemlerine beslenerek dijital onay mekanizmalarını manipüle etmek için kullanılabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Zaman zaman bu uyarı çıkıyor karşımıza zaten. Peki dolandırıcıların sesinizi ele geçirmek için kurguladığı o sinsi düzenek nasıl işliyor ve kendimizi nasıl koruyabiliriz demiş. Konuşmayarak. Yabancı bir telefon numarası aradığı zaman, yani rehberde kayıt, konuş, aç telefonu bekle. Öyle bekle, konuşsun, anlatsın. Neymiş bakalım? Suç şebekeleri arama gerçekleştirdiklerinde sizinle uzun uzadıya konuşmak yerine net ve kısa bir ses kaydı alabilmek için doğrudan refleksif cevaplar vereceğiniz şu üç basit soruyla sohbeti başlatıyor demiş. Çünkü sonuçta onlar da fatura ediyor. Hani ne kadar az sohbet, o kadar az fatura. Bak ilk soru şu, sesim geliyor mu, beni duyabiliyor musunuz? Şu an bile aranızda buna evet diyen vardır. Demeyin efendim, demeyin. Diğer soru, ev sahibi ya da hat, siz ev sahibi siz misiniz ya da hat sahibi siz misiniz? Sen ne yapıyorsun? Evet benim, ben. Tabii ki ben kullanıyorum, hat benim, evet benim. Diğer bir soru, konuşmak için şu an müsait misiniz? Dındır dındır dın. Bu sorular tamamen karşı taraftan net bir evet yanıtı koparmak ve o anlık ses frekansını kaydetmek üzere tasarlanmıştır. Alınan bu kısa kayıt ilerleyen aşamalarda adınıza sahte bankacılık onayları oluşturulmasında, yasa dışı işlemlerin sesli yanıt sistemlerinde doğrulanmasında ya da sesinizin yapay zeka ile çoğaltılarak yakınlarınızın aranmasında. Mesela şeyler falan geliyor, bu dolandırıcılıkları da duyuyoruz. İşte hemen bir tanıdığınızdan bir ses. İşte kaza geçirdim, hemen şu çok acil şu kadar paraya ihtiyacım var diye falan. Annesini dolandıran oldu. Yani işte annesi çocuğu sanıyor. Ya da bir akrabası, işte maalesef bunlar oluyor efendim. Benzer yöntemler Türkiye'de de son dönemde yargıya taşınan olaylar arasında yer alıyor. Ülkemizde atlarına gece yarısı usulsüz kredi çekilen ya da hat açılan bazı vatandaşların benzer şekilde sesim geliyor mu tuzağına düşerek verdikleri evet yanıtlarının montajlanarak sahte onay süreçlerinde kullanıldığı siber raporlara yansımış durumda denmiş. Yani burada ben size bir takım taktikler vermiş işte. Şey demiş mesela, kim arıyor diye sorun demiş. Yani işte konu neyle ilgiliydi hani evet yerine. Ama hiç fark etmez. Bunları dediğinizde de o ses kaydedildiğinde adınıza şarkı bile söyletirler. Hani bırak böyle evet hayıra çevirmeyi. Sen kim arıyor dedin ya, kim arıyor? 5 dakika sonra YouTube'da kendi sesinde bir şarkı duyabilirsin. Kimler geldi? Kimler? Ya da yabancı, mesela Fransızca bir şarkı olabilir senin sesin. Olur. Bunlar günümüzde çok basit. O yüzden burada artık sadece vatandaşa bırakmamak gerekiyor bu kontrolü. Tamam, vatandaş dikkat edebildiği kadar ediyor zaten. Ama bir yerden sonra vatandaşın da uzmanlık alanına geçiyor. Yapay zeka teknolojisi, koskocaman teknoloji. Burada mesela nedir artık? Biraz eskiye dönmek gerekiyor olabilir işte, kredi işlemlerinde falan. Hani biz krediyi hemen uygulamalardan çekebiliyoruz ihtiyacımız olduğu zaman, değil. Mesela son onay bankadan imza olsun. Yanlış mı efendim, yani tamam biraz vakit kaybı olacak ama. Veya gece yarısı kredi çekimi olmasın efendim. Bir ara vardı onlarla ilgili bir şey, bankacılıkla ilgili. Şey, belli bir rakamdan sonra mı EFT olmuyordu? Neyse artık mesai saati dışında nedir, kredi çekme olmasın mesela uygulamadan. Mesai içinde de ben krediyi çektim diyelim, onaylandı. Hesaba yatmadan önce bankadan biri arayıversin yani. Ona da biz bu sefer şey diye, korsan diye kapatırız.
Hani suçluyla konuşuruz, gerçek kişiyle ters deriz. Ama böyle yani. Hani tamam, evet, evet deme. Eyvallah. Ama hayır desen de fark etmiyor. Yani neden aradın diye sorsan, sen sorsan o da fark etmiyor. Sessizliğe bürüneceksin ama zaten sesimiz her yerde var. Bunu kendi özelinde söylemiyorum. Yani genel olarak nedir? Sosyal medya hesaplarımızda var, orada var, burada var. Var yani seslerimiz. Hani bundan bu şekilde korunmak artık çok akıl işi değil. Daha pratik çözümler gerekiyor. Biraz daha işte hani otomatikten biraz daha hayatı manuele çekmek gerekiyor. Bazı işlemleri biraz eskiye doğru döndürüp yine daha seri halde yapılabilir. Böyle olacak çünkü öbür türlü canımız yanacak yani biz vatandaş olarak. Ne kadar buna müdahale edebiliriz, ne kadar anlayabiliriz? Yani anlasak ne olacak, ne kadar işte dediğim gibi. O yüzden her şeyi de vatandaştan beklemeyelim efendim.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Abel Matiz Umrum Dışı radyonuza. Efendim, bekarlık gerçekten sultanlık mı denmiş, soralım size. Bekarlık sultanlık mıdır? Özellikle evli erkeklerden gelen cevaplar çelişkili oluyor. Bazen mesela böyle araştırmalar yaparlar. TÜİK MİİK yapar işte. Bu sorular sorulur evli erkeklere. Cevap iki farklı cevap vardır esasında. Biri eşi yanındaysa bu soru sorulursa vereceği cevap. Bir de adamı yalnız yakalarsan vereceği cevap. Efendim soralım sizlere de hakikaten. Özgür iradenizle lütfen cevap verin. Bekarlık gerçekten sultanlık mıdır? Şimdi bekar olana sorsan yok be abi, uğraşıyoruz işte, ne bileyim hani yemektir, temizliktir, bir sürü şeyler sayacaktır, ama evli birine sorduğun zaman ah ah diye bir derin bir ah çektin, içim yandı. Böyle konu uzar gider yani. Bakın, doğru kişiyi bulana kadar yalnızım devri tamamen kapandı. Nasıl yani, doğru kişiyi bulana kadar yalnızım iyi bir devir değil mi? Yazı doğru, doğru kişiyi bulduğunu inandığın zaman evlenmek. Yani hani evlenmiş olmak için evlenmek değil, hani aşk için evlenmek de diyebiliriz buna. Doğru kişiyi bulana kadar yalnızım devri tamamen kapandı denmiş. Z ve Y kuşağı arasında bir virüs gibi yayılan yeni yaşam tarzı akımı. Solo Maxing, aşkı ve flörtü tamamen rafa kaldırıyor. Gençlerin ilişki aramak yerine neden tamamen kendi hayatlarını en üst seviyeye çıkarmaya odaklandıklarını ve bu akımın arkasındaki şaşırtıcı nedenleri okuyunca çok şaşıracaksınız diyor. Maddiyat var. Bir, ben sana sayayım. İki, arkadaş bir hani bu zamana kadar çalıştık, ettik, okuduk, kariyer sahibi yaptık. Bir bunun bir meyvesini bir yiyelim, meyvelerini. Sonra bir ara evleniriz. Muhtemelen böyle şeylerdir. Neler var mesela? Ezber bozan detaylar denmiş. Uzun yıllar boyunca toplumsal baskıyla bir eksiklik olarak görülen bekarlık genç kuşaklar eliyle yeniden tanımlanıyor. Önceden neydi? Erkekler için mesela 18'i geçtikten sonra yaş. Bak, yaş 18'i geçtikten sonra. Hani okul mokul varsa artık yavaş yavaş aile hazırlıklara başlardı. Yani anne. Oğlana kız bakma hazırlıkları. İşte böyle gidilen günlerde falan işte benim sohbetler olur. İşte, şunun da kızı vardı, buna uyar falan filan diye. Hastane ziyaretlerinde mesela şöyle hemşirelere bakılır. Değil mi? Böyledir yani. Erkek çocuk anneleri hani artık yaş 20'ye doğru geldi mi bakmaya başlardı. Sonra ne olur mesela, çocuk okulu bitirir, üniversiteyi falan bitirir, gelir. Askerliği bitirir, artık sorulurdu yani, var mı bir şeylere bak, askerliği de bitirdin. Abi askerdeydik yani, nasıl olacak? Bir de o zamanlar askerlik ne bileyim ortalama işte 18 ay 15 ay falandı yani. Hiç mi yok? Artık böyle kurcalanır diye yani. Şunlar bu işte, şu da evlendi de çocukları oldu da biz de artık torun sevsek. Böyleydi yani. İngilizce'de bakınız, solo maxing ne demek diyor? İngilizce'de maxing yani bir şeyi en üst seviyeye çıkarma kelimesinden türeyen bu kavram. Kişinin tüm enerjisini, zamanını ve duygusal emeğini romantik ilişki arayışlarına harcamak yerine tamamen kendi kariyerine, sağlığına, hobilerine ve yaşam kalitesine yatırması anlamına geliyor demiş. Var mı efendim aranızda böyle solo maxing takılan? Vardır, vardır. Özellikle 18-24 yaş arası gençlerin büyük çoğunluğu artık kendisini bilinçli bekar olarak tanımlıyor. Yaşta takılı kalmamak lazım. Belki daha yaşlılar da aynı şekilde düşünüyor olabilir. Uluslararası araştırma şirketi MyIQ'nun 14 bin kişiyle yaptığı dev ankette ise gençlerin yaklaşık yarısı bekar olmanın bir ilişki içinde olmaktan çok daha fazla huzur verdiğini belirtiyor. Artık neler çektilerse... Bakın, gençliği yalnızlığa iten 3 büyük neden demiştik, bak işte ekonomik koşullar ilk sırada. Artan yaşam maliyetleri, restoran fiyatları ve sosyal etkinlik giderleri gençlerin önceliklerini değiştirdi. Yeni bir ilişki için bütçe ayırmak yerine finansal güvence oluşturmak ve birikim yapmak ilk sıraya yerleşti. Bir kahve kaç var oldu be? Yemek yemeye gitsen servet.
Bak, dijital flört yorgunluğu demiş. Bu enteresan. Sürekli profil kaydırmak, hızlı başlayıp aynı hızda tükenen yüzeysel sohbetler gençleri duygusal olarak tüketti. Katılımcıların %46'sı flört uygulamalarının ilişkileri tüketebilir, tüketilebilir nesneye dönüştüğünü düşünüyor. Bir de seçenek çok oluyor alternatif. Tam bir ilişkiye başlıyorsun. Hayda, onun bütün detaylarını görüyorsun, ayrıntıları görüyorsun sosyal medyada. Ondan sonra bir başkasını görüyorsun. Algı kaymaya başlıyor. Çok büyük bir risk. Yani tamam, biriyle berabersin ama algı böyle öbür tarafa doğru yavaş yavaş gidiyor. Bu algı dediğimiz mevzu da gitti mi gelmiyor. Böyle bir özelliği de var bunun. Kendine yatırım arzusu demiş. Üçüncü sebep, bir ilişkiye harcanacak zaman ve emek yeni bir dil öğrenmek, yüksek lisans yapmak veya kariyerde sıçrama yakalamak için kullanılıyor denmiş. Uzmanlar uyarmış efendim. Psikologlar ve ilişki uzmanları solo maxing trendinin bireysel bağımsızlık ve ruhsal denge açısından harika bir fırsat olabileceğini kabul ediyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Eğer bekar kalma kararı kişisel gelişim isteğinden ziyade geçmiş ilişkilerden kalan hayal kırıklıkları bağlanma korkusu veya incinmekten kaçma dürtüsüyle alınıyorsa, bu durum sağlıklı bir yaşam tercihinden ziyade kaçış ve savunma mekanizmasına dönüşebilir diyor. Yani geçmişte hani iyi şeyler yaşamadıysa ilişkilerinde hani böyle bir kaçış maçış bir şey olarak olabilir. Hani yine aynısı olursa bu sefer diye. Kaderden kaçılmaz be. Olacağı varsa da olur yani. Bunlar efendim, bakınız. Tabii keşke olmasa ama bir taraftan da böyle şey, hani bir ısınmadığın biriyle de bir ilişki yaşamak da, yani ne bileyim arkadaş, sırf hani adı ilişki olsun diye. Bir de biz artık hani ilişkileri bırakın, maalesef evlilikleri bile sosyal medya için yapar olduk. İş o seviyeye kadar geldi. Bu da bir süre sonra insanı boğuyor yani. Eskiden böyle değildi. Eskiden evin içi sosyal medyaydı. Şimdi hayatımız sosyal medyaya. Hal böyle olunca tüketmek de çabuk oluyor. Onun için yapıyorsun. O hevesle geçiyor. Maalesef öyle yani. Sosyal medya için evlenen bir dünya çift var şu an civarda. Bir de böyle bir şey var.

Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa. Evet, bakalım neler var neler yok yine. Kendinize bu kötülüğü yapmayı bırakın demiş efendim, bakın uzmanlar. İlişkinin bittiğini gösteren 5 işaret. Yani illa ki bu işaretlere bakmak gerekiyor mu? Bir insan az çok anlar diye düşünüyorum. Yani ne bileyim, lan bizim ilişki bitti gibi ama dur bakayım, bu işaretlerin tamamı yok henüz daha. Yani bitti gibi ama bitmemiş de olabilir. Kesin kural mı bunlar yani? Bunlar herkes için aynısın. Bakalım neymiş bu işaretler? Çok romantik bir giriş, başlangıçta her şey mükemmel görünürken zamanla ilişkiler yıpratıcı bir çıkmaza dönüşebilir. Çoğu insan mutsuz olduğu halde acaba düzelir mi? Düzelmez kardeşim. Şimdi bak, biraz gerçekçi olmak lazım. Ben Kova burcuyum. Böyle acaba düzelir mi safhasına geldikten sonra o düzelmiyor. Yani pozitiften negatife geçen bir ilişki varsa, geçmeye başlayan bir ilişki varsa, o kolay kolay pozitife geçmiyor. Sen geçtiğini düşünüyorsun. O böyle içinde bir şey, bir yumruk kalıyor orada yani. Sen tamam, ne bileyim, bir hatalar oldu, bir şeyler oldu, düzeldiğini düşün. O öyle sotede bekleyen yılan gibi senin yine yanlış hareket etmeni bekliyor. Ettiğin anda o yine zehrini salıyor oraya direkt olarak. Hatırlıyor musun zamanında şunu da, o şu da olmuştu diye. O yüzden yani

Nelermiş bunlar? Bu standart zaten. Gelecek hayalleri artık aynı yola çıkmıyorsa diyor. Hani farklı şeyler hayal ediyorsan, farklı şeyler bekliyorsan. Bir ilişkinin uzun vadede sağlıklı yürüyebilmesinin en büyük yakıtı ortak bir gelecek vizyonudur. Vizyon aşk. İlk başlarda göz ardı edilen yaşam tarzı, farklılıkları, evlilik, kariyer planları veya yaşanılacak yer gibi temel konulardaki uyuşmazlıklar zamanla büyür demiş. Hani böyle varsa yani gelecek hayallerinde artık farklı hayaller kuruluyorsa, ne bileyim farklı şehirler, farklı işler, farklı böyle hani beklentiler gibi kurulmalar başladıysa, iletişim yerini sessizliğe veya sürekli savaşa bıraktıysa diyor. Bence sürekli savaş sessizlikten daha iyi. En azından hani savaşta da böyle bir iletişim kurabiliyorsun. Sessizlik çok kötü. Yani bir ilişkide bir taraf sessizliğe düştüyse, o böyle şey, sen onu kabullenmiş, hani kabul etmiş olarak görebiliyorsun belki. Görmezden geliyorsun hatta ama orada esasında büyük volkanlar patlıyor o sırada. Bak, sağlıklı tartışmalar her ilişkide olur ancak iletişim tamamen koptuğunda tehlike çanları çalıyor demektir demiş. Partnerinizle konuşacak bir şey bulamıyorsanız, günün nasıl geçtiğini anlatmak için bile içinizden gelmiyorsa veya her konuşma bir süre sonra yıkıcı bir kavgaya dönüşüyorsa, orada derin bir tıkanıklık var demektir diyor. Başka ne var? Saygı ve güven duygusu büyük yara aldıysa. Oho. Daha ne bekliyorsun? Bak, saygı bitmiş, güven bitmiş. Yani bu ikisi olmadıktan sonra sen o ilişkiden ne bekliyorsun? Geç, bunun detayına girmeye bile gerek yok. Tek taraflı çaba ve duygusal yalnızlık demiş. Bir ilişki iki kişilik bir ortaklıktır. Sorunları çözmek, bağı kuvvetlendirmek ve sevgiyi büyütmek için sadece sizin çabaladığınızı, partnerinizin ise tamamen bencil veya kayıtsız bir tutum takındığını fark ettiğiniz an durup düşünmeniz gerekiyor diyor. İlişkinin içindeyken dışarıdaki bir bekardan daha yalnız hissetmek, duygusal enerjinizin tamamen sömürüldüğünün ve karşı taraftan bir karşılık alamayacağınızın en büyük kanıtıdır demiş. Başka ne var? Ayrılık düşüncesi size korkudan çok özgürlük hissi veriyorsa, o derece daraldıysan artık yani daha da. Tamam. Bunlar efendim, bakın bu işaretler varsa bir başlıklara bakalım tekrardan. Böyle hayaller artık aynı yola çıkmıyorsa, gelecek hayalleri. Böyle konuşmak, tartışmak yerine böyle sessizliğe büründüyseniz ya da sürekli böyle bir savaş halindeyseniz, sürekli bir kavga halindeyseniz. Saygı ve güven duygusu yaralandıysa, tek taraflı bir çaba gösterme halindeyseniz ve yalnız hissediyorsanız ve eskiden korktuğunuz ayrılık hali artık ya sanki böyle bir rahat nefes alma alanı gibi beyninize sinyaller vermeye başladıysa, daha da artık bu ilişkide bir şey arama. Daha da hala bir şey arıyorsan, o da bravo yani. Ya ona ne diyeceksin? Sana bütün sinyaller verilmiş artık. Daha hala ne bekliyorsun orada?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euroatlantik güvenlik ortamını şekillendirecek dedi. İletişim Başkanlığı tarafından NATO zirvesi kapsamında hazırlanan Türkiye'nin değerleri ve rakamlarla Türkiye markasının portresi sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır dedi. Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleriyle ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.
2: Spor.
1: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.

Murat Dalkılıç Son Liman Radyonuzdaydı. Çok keyifli bir şarkı. Namütenay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzun sayfalarını takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Neslihan Demirtaş radyonuzda Mareşal. İçki.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Mahmut Uçakcan.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Haluk Levent dinledik. Kaçış radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Instagram yine bir yuva yıktı denmiş. Ne yaptın abi, DM'lerimi yakalattın? Şunları hep kontrol edin diyoruz bak, eve dönmeden önce. Yıllardır söylüyoruz, bir mesaj kutusuna bir bak. Bir de her şeyi beğenme ya, her şey. Şimdi Instagram'da iki riskli konu var. Bir tanesi şu yeniden gönderme meselesi vardı ya. Report mu deniyor? Repost. O mesele, arada onu kontrol edin. Çünkü hatta ilk çıktığı zamanlarda da söylemiştik. Orada bir uyarı gelmeden parmağınızı siz mesela videoları kaydırıyorsunuz. İşte videolarda sen anla. Böyle dönüyor videolar Instagram'da. Fark etmeden böyle parmağın oraya dokunduğu anda repost ediyor onu. Senin profilde yayınlıyor. Hani böyle şey falan yok. Hani böyle sorgu suali, şunu paylaşalım mı edelim mi falan filan yok. Direkt paylaşıyor. Ne hesaplar gördük böyle, hani abiler çok ağır abilerdi. Orada o paylaşılanlar. Bunun erkeği kadını yok bu arada. Sevgili kadınlar, sizler neler gördük. Bir o var, bir de mesela bu beğenme meselesinde işte. Videoları beğendiğiniz zaman o başkaları tarafından da görünüyor. Ha, bu ayarı mesela değiştirebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Ama siz de kimseyi görmüyorsunuz, kimse de sizi görmüyor. Yani görmüyor derken hani ancak denk gelirse videoda işte şu da beğendi, bu da beğendi falan filan diye. Öbür türlü herhangi bir mesela Reels'ı açın, üst tarafta zaten şeyler var. Arkadaşlar diye bir bölüm var, oradan arkadaşlarınızın beğendiği videolar sıralı halde önünüze düşüyor bir daha. Kimler neleri beğenmiş, hey yavrum hey. Bir de işte bu eve dönmeden önce DM kutusu önemli, hep söylüyoruz onu. Efendim, Sakarya'da sosyal medya yuva yıktı denmiş. Genç adam eşinin internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu belirterek mahremimiz kalmadı deyip soluğu mahkemede aldı. Nasıl yani? Boşanma davasında koca Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyet içeren fotoğraflarımızı paylaşıyor ifadelerini kullandı. Yargıtay emsal bir karara imza attı demiş. İşte bu aile hesapları, o da sıkıntılı. Yani evet, hani bunu beraberce yapıp paylaşanlar var. Benim hoşuma gitmiyor gerçi o, ama o ayrı. Ama diğer taraftan hani sırf bunlar paylaşıyor diye çok da fazla beğeni aldığından dolayı herkes bir fenomen olma peşinde. Bir daha sen paylaşıyorsun, karşı taraf bundan rahatsız oluyorsa bunu yapamazsın yani. Koca, karısına evlilik harcamalarının yarısını fatura eden kocanın ağır kusurlu sayıldığı davada kocanın karım Instagram fenomeni olduğunu söyleyip o söylemekle olmuyor ama hesaba bakmak lazım. Mahremiyetimizi saçıyor savunması da boşanmayı engelleyemedi. Efendim, bir çocuklu çiftin evliliği karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşındı. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden beri, ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulandığını, kendi ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etti. Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş ve harcamaların yarısını kendisinden nakit olarak talep ettiğini, kendisine araba almadığı gibi kendi aracını kullanmasına da izin vermediğini belirterek 150 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Kocasının savunması, kendini ünlü sanıyor. Davalı koca ise suçlamaları reddederek karısının internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne sürdü. Karısını sürekli ben Instagram fenomeniyim, ünlüyüm diyerek aile içi özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, kendisini küçümsediğini ve evlilik öncesinden kalan gizli borçlarını ödemek zorunda kaldığını iddia etti. Koca, karısının hiçbir şeyi beğenmediğini belirterek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ha, burada bayağı bir şey, kavgalı gürültülü bir şey bu. Yerel mahkeme çifti boşadı, kocayı daha kusurlu buldu. Öylesi öyledir. Şimdi bilemiyorum, burada sadece şey, hani Instagram yıktı denmiş ama Instagram, yani sadece Instagram yıkmamış. Hani Instagram'da arada bir şey, hani öyle bir, bizim beklediğimiz gibi bir şey değilmiş efendim bu. Yani bunu çözebilirler miydi? Yani evet, onun bağımlılığı olması olmak da ayrı bir dert tabii.
işi o seviyeye getirmek, bir de bu fenomenliğe özenme meselesi biraz can sıkıcı olabiliyor. Bunları görebiliyoruz yani pek çok hesapta. Şimdi bu aralar şey falan moda, böyle diyaloglar moda ya. Karşılıklı işte bir film repliği gibi, film sahnesi gibi düşünün. Onun sesi alınıyor işte, iki kişi konuşuyor. Bazen iki arkadaş, bazen eşler var. Maalesef benim tanıdığım bir çift de bunu yapmaya başladı. Hakikaten başarısızsınız da diyemiyoruz, ayıp olur diye. Beğeniyoruz ama yani sırf kırılmasınlar diye. Esasında belki zaman zaman kırıcı olmak gerek. İnsanları yanlış yoldan çevirebilmek adına. Çünkü hakikaten başarısızlar bu konuda. Öyle gidiyor bakalım. İnşallah daha böyle yakın çevrelerinden birileri uyarır. Abi hani siz yapmasanız mı bunu? Olmuyor çünkü. Ne senkronizasyon var. O hiçbir şey olmuyor yani. Ne güzel önceden böyle gün batımı fotoğrafları falan paylaşırlardı. Onlar daha bir eğlenceliydi. Ne gerek var diyaloğa girmeye? Neyse bakalım işte bunlar falan böyle popüler olunca, birileri de iyi yapınca hakikaten bu işi, veya işte bu aile hesapları falan, birileri hakikaten başarılı olunca bir o tarafa doğru bir yönelme oluyor. Yani bir de biraz da herhalde kolay yoldan para kazanma, hemen ben de kazanayım hevesi var ya bizde. Öyle bir saldırı durumu oluyor. Aile bunu iyi konuşması gerekiyor, aile içinde bunların iyi konuşulması gerekiyor, iyi anlatılması gerekiyor. Ve iki tarafında hani hakikaten rızasının olması gerekiyor. Sırf böyle hatır bela olmaz çünkü bunlar. Sonra bir daha iş çatır diyor. Olacaksa da tabii ki başarılı yapın arkadaşlar. Yani öncesinde bayağı bir çalışın lütfen. Bu hesapları falan inceleyin. Sonra bizim bu az önce bahsettiğim çift gibi olmayın. O çünkü şey sıkıntılı yani. Maalesef dediğim gibi hani kırılırlar diye söyleyemiyoruz da. Yorum yapıyoruz harika olmuş diye. Herkes de öyle yorum yapıyor. Ama maalesef berbat ve herkes de berbat olduğunu biliyor. Maalesef böyle bir durum da var.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: her an herhangi bir sebepten ötürü çok rahat kavga çıkarabiliyoruz ve bu kavgalar da maalesef çok farklı yerlere gidiyor günümüzde. Trafik konusunu konuşmaya gerek bile yok, biliyorsunuz zaten trafiğe çıkarken savaşa çıkar gibi çıkıyoruz evden. Helalleşip çıkıyoruz yani, gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Zırhları giyip de çıkıyoruz, biniyoruz arabaya. Trafikte gerginiz yani, bir tuhaf bir şekilde her an şey kavga etmeye hazırız. Cezalar arttı biliyorsunuz, o da kesmiyor. Acaba herkes peşin kes şu cezayı ödese mi? Mesela bütün sürücüler vergi gibi düşün. MTV gibi düşün mesela. Yılda bir kavga cezası. Hani bir daha kavgaya girmeden önce bir canımız yansın. Belki anlarız hani o zaman, olan arkadaş bu arabadan inersek 180 bin abo deyip. Bir de bu işin yani dediğimiz gibi her şeyden kavga çıkartabiliyoruz. Yine esasında trafikle alakalı ama bu daha biraz farklı. Park yeriyle alakalı. Burada da kavga ediyoruz. Yani mesela hani burada kibarca söylenebilir. Ya aracınızı oradan alır mısınız işte, ne bileyim hani evin önünü kapatıyordur. Bir şeyler oluyordur. Bir bunu söylemek yerine bunu da mesela acımasızca söylüyoruz. Veya diğer taraf şey yapabilir, ya kusura bakmayın hani yer yoktu hemen çekiyorum falan deyip konuyu geçiştirebilir. Ama artık günümüzde karşı taraf da şey, bırakırım buraya kardeşim ne olacak? Yani düzen bizi aşırı derecede bencil insanlar haline getirdi maalesef. Bu her açıdan böyle, her konuda böyle. Hani konuya sadece bir sevgisizlik falan filan demek çok doğru değil artık. Hani yaşadığımız düzen bizi bencil insan yaptı. Bu dünyanın her yerinde böyle midir bilemiyorum. Bakınız Eskişehir'de efendim iki komşu arasında çıkan araç park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Oğlum silahlı kavga ne ya? Olayda kurşunların hedefi olan komşu ağır yaralanırken, bak sokaktan geçen, o sırada sokaktan geçen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk da bacağından vuruldu. Olay Çifteler ilçesinde Erbap Mahallesi Güler Sokak üzerinde meydana geldi. Özellikle adres vermiş herhalde. Hani, abi bak buraya araba bırakmayın. Sonra bir gerginlik olabiliyor, haberin olsun diye. Edinilen bilgilere göre aralarında önceden husumet bulunan, önceden de bir gerilim varmış. İki komşu arasında hurda aracını park mevzusundan dolayı tartışma çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri evinden aldığı silahıyla tartıştığı komşusu C.A.'ya ateş açtı. Ya bir araba park etme yüzünden katil oluyorsun abi. Böyle saçma bir şey var mı Allah aşkına ya? Hani yıllarca içeridesin bak, tamam hani sağlık durumu iyiymiş adamın gerçi, eyvallah da fark etmez, yine içeri gireceksin. Ya bir anlık hırs uğruna işte bak arabadan inip kavga etmek de böyle bir şey. Hayatını yıkabiliyorsun bak, birinin hayatına son verebiliyorsun. Bak hani kendi ölebilirsin, o ayrı bir şey ama ölmediğini varsayalım. Birinin hayatını yok edebiliyorsun, yine kendi hayatını mahvedebiliyorsun. Yani düşün, evinden işine giderken ne bileyim planların var kafanda, belki hani evine hediyeler alacaksın, tatil planları yapıyorsun, bir şey var, bir sürü şey varken abi çıkmamak üzere hapse giriyorsun ya. Bu mudur yani hayat Allah aşkına? Kavga sırasında taraflardan biri evinden aldığı silahıyla tartıştığı komşusu C.A.'ya ateş açtı. Vurulan C.A. karın bölgesinden yaralandı. Seken kurşunlardan biri ise o sırada sokaktan geçen bir çocuk da, yani kalkıp da buna Suriye uyruklu demek de ikide bir çok doğru değil. 12 yaşında çocuk yani bu. M.B.'nin bacağına isabet etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, komşusunun durumu ağırmış bu arada. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya taraf olan A.Y. isimli şahıs göz altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bak iki kişiyi yaraladın. İki kişiyi hayattan koparabilirdin ki bir tanesinin durumu hala kritik. Diğeri de oradan geçen bir çocuk, yani konudan hiç haberi yok onun. Böyle bir durum. Ne oldu? Bak göz altına alındın. Hani ikisi tamam, bir tanesinin çocuğun durumu iyi. Komşusu da inşallah iyileşir. Ama ne olursa olsun sen içeri gireceksin yani. Kasten adam yaralamak, cinayete teşebbüs, bir sürü şey var yani. Bu mudur yani? İçeri gireceksin. Öteki belki artık arabasını oraya park etmeyecek falan filan. Bundan sonra hayatın böyle devam edecek.
1: Kapadım ben o eski defterleri.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

Nilüfer'i çok sevdik bu şarkıyı. Tik Tak Radyonuzdaydı. Namutan Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim bu arada sosyal medyada radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve şimdi gümbür gümbür bir şarkı, Kenan Doğulu, Aşk Dansı.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir 90'lara gittik. Burcu Güneş, Alim Allah radyonuzdaydı, iyi de oldu. Efendim, teknoloji hayatımızın her alanına hakim. Bu iyi kullanıldığı zaman tabii ki iyi bir şey. Ama dikkat etmezsen, işte hep söylüyoruz, en iyi ihtimalle dolandırılıyorsun. Hani inşallah düşük bütçeli bir dolandırılma olur. Temennimiz bu yönde. İşte bu telefon dinlemeleri olsun. Bakın, dolandırılmaya geçiyorum. İşte yapay zeka falan filan. Çoğumuz şey düşünüyoruz. Ya ben telefonda bazı ayarları kapatıyorum. O yüzden benim telefon beni dinlemiyor. Aha. Onu yapan sistem. İşte ne bileyim, Android olur. İşte diğeri. Diğerinin neydi? Neyse, artık anladınız sonu. Aklıma gelmedi. Bunlar buraya devasa yatırım yapacaklar. Deli gibi paralar ödeyecekler. Sonra sen bunu bir ayarla, bir ayarı kapatmakla bunu kapatabileceğini düşüneceksin. Adama gülerler. Yani oranın çalışanları gülerler. Bence gülüyordur. Bakın, daha net söylüyorum, bu hafta sonu ya. Böyle arkadaşları sohbet esnasında... Benim telefondan bir filmin fragmanını açtım. Bak, benim telefondan. Böyle hiç ortak ağ falan yok. Normal telefonum kendi GSM hat üzerinden. Hani böyle ortak ağ falan da yok. Bluetooth kapalı. Bir film, bunu açtım. Dedim bak, bunu izle mutlaka, öyle. Sonrasında arkadaş telefonunu televizyona bağladı. YouTube'u açtı. Orada başka şeyler izleyeceğiz ama yani öyle şey. Yine konuyla da alakasız bak. Ne çıktı biliyor musunuz? YouTube'a açtığın zaman böyle şeyler, video önerisi verir ya. Benim bahsettiğim filmin fragmanı. O yüzden sen hala sanıyorsun ki telefonlar dinlenmiyor. Şöyle böyle o ayarı kapattım, bu ayarı şöyle yaptım. Ya bırak. Bu işin sadece güldüğümüz bir kısmı oldu. Doktorların efendim, bakınız, yeni gözdesiyle denmiş, bakanlık uyardı, yapay zeka mahremiyeti tehdit ediyor. Ediyor, evet. Mesela yapay zekayla da sohbet ederiz. Hatta mesela ChatGPT bütün bu konuşanları zaten kaydediyor. Sonra sen siliyorsun onları, sildiğini düşünüyorsun yani. Sadece...
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanlığı 5G destekli kooperatif akıllı ulaşım sistemleri projesini Ankara'da başlatarak Tokat dahil 20.141 kilometrelik alanda yaygınlaştırıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ta 7 Temmuz'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve köyde 8 saate kadar elektrik kesintisi uygulayacak, ardından enerji kademeli verilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında demokrasi kavramının seçimden öte özgür medya ve gösteri yapma hakkını kapsadığını belirtti. NATO toplantısı öncesi soruları yanıtladı. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Ağa, ABD borsasında yüksek kazanç vaadiyle ünlü cerrahlar ve sağlık çalışanlarını dolandırarak 225 milyon lira topladı. Paris'e kaçan Fatih Ağa hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, NATO Ankara Zirvesi'nin yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli mesafe kat ettiğini, işbirliklerinin artacağını ve ambargolara karşı daha iyisini yaptıklarını söyledi. Türkiye genelinde kullanıma açılan doğa depozitolu iade makineleri vatandaşlara şişe başına 1 TL iade sağlarken, zincir marketler su fiyatlarına zam yaparak 0,5 ve 1,5 litrelik su fiyatlarını artırdı. Kartonsan şirketinin 59 yıllık çoğunluk hisseleri Hasan Peker ve Aydın Veliser'ine 72 milyon dolara satıldı. Pay alım-satım sözleşmesi 6 Temmuz 2026'da imzalandı ve işlemler kapanış koşullarına bağlı tamamlanacak.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yönetimi Anderson Talisca'nın ayrılma talebini teknik direktör İsmail Kartal'a iletti. Kartal, kulübün mali şartlarına göre karar verilmesini önerdi. Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde önemli mesafe kat etti. Arsenal 18 milyon euroluk teklife olumlu yanıt verdi. Trossard teklifi kabul etti. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'a yeni sezon kampında teknik direktör Vincenzo Italiano'nun direktiflerini yerine getirmesi halinde kadroda kalma şansı tanıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Mahmut Uçakcan.

Ege karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Bakınız, dijital hayaletler terapi mi, tehlike mi denmiş? Bir de işin bu boyutu var şimdi. Yapay zeka artık sadece basit diyalogları değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal açıdan anlamlı insan ilişkilerini de simüle ediyor. Şimdi ilk etapta kulağa çok güzel geliyor. Nedir bu? Hayatını kaybetmiş bir yakınınla sohbet ediyor olabilmek. Hatta görüntülü sohbet ediyor olabilmek. Bu hani özellikle böyle acısı taze olan insanlarda çok daha hani sarılası bir durum gibi gelebilir ama ben bunun hiç masum olduğunu düşünmüyorum. Yani şu açıdan bunu böyle verileri birilerine vermek falan filan değil, duygusal manipülasyonla alakalı tamamıyla. Hani insanların belki işin içinden kalkamayacağı ağır yaralar almasına sebebiyet verebilir. Yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zeka kullanıcıları ölen kişilerin yapay zeka simülasyonlarıyla daha kişiselleştirilmiş bir iletişim biçimini tercih ediyor. Ancak bu durum aynı zamanda söz konusu sistemlere karşı psikolojik bağımlılık geliştirme riskini de ciddi oranda artırıyor. Yani ölüm tabii ki kötü. Hani doğduk, yaşıyoruz, öleceğiz. Bunun kaçışı yok. Hep söylüyoruz yani yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz, bir hayat yaşıyoruz. Hal böyle olunca evet, ölüm gerçeği her zaman yanı başımızda. Her ne kadar bu gerçek yanı başımızda olsa da ve bunu inkar etmiyor olsak da hani insan için tabii ki üzücü bir durum. Hani biz öleceğiz, belki biz öleceğiz. Bunu düşünmesi belki kötü ama yakınlarını kaybetmek daha kötü. Bakınız, Colorado'da efendim araştırmacılar insanların ölen sevdiklerinin yapay zeka simülasyonlarıyla kurdukları etkileşimlerin son derece anlamlı olarak algılandığını ve çoğu katılımcının bu tür deneyimleri tekrar tekrar yaşamaya istekli olduğunu ortaya koydu. Baktığın zaman evet, kulağa hoş geliyor. Yani en azından böyle bir acını dindirme falan filan diyorsun ama arka plan o kadar masum mu acaba? Deneyde her biri yakın bir akrabasını veya arkadaşını kaybetmiş, yaşları 22 ile 50 arasında değişen 16 kişi yer almış deneyde. Araştırma ekibi Zoom üzerinden gerçekleştirilen bireysel seanslar sırasında katılımcıların paylaştığı anılara dayanarak ölen kişinin dijital bir rekonstrüksiyonunu, yani yeniden yapılanmasını büyük ölçekli bir dil modeli kullanarak gerçek zamanlı olarak oluşturdu. Birinci şahıs ağzından konuşan model, seninle plaja gittiğimi hatırlıyorum. Üçüncü şahıs ağzından konuşan model, seninle plaja gitmeyi çok severdi. Sonuçlar, simüle kişinin doğrudan kendisiyle konuşuyormuş hissi veren, çok daha ikna edici ve duygusal olarak algılanan birinci şahıs formuna karşı tutarlı bir tercih olduğunu gösterdi. Bak, detaylardaki tehlike demiş. Araştırma duygusal tepkilerin

yalnızca genel gerçeklere değil, çok hassas dilsel ayrıntılara da bağlı olduğunu kanıtlıyor. Katılımcılar genellikle yapay zekanın hafızasındaki küçük yanlışlıkları veya ufak bilgi hatalarını göz ardı etme eğilimindeydi. Ancak iş kişisel hitaplara, özel bağlara ve takma adlara geldiğinde durum değişiyordu. Bu alanlarda yapılan en ufak bir hata katılımcılarda güçlü bir reddetme hissine yol açıyor ve tüm etkileşimi bir anda bozuyor denmiş. Bakınız, araştırma sonuçlarıyla ilgili yayınlanan bir yazıda bu duruma çarpıcı bir örnek verildi. Deneye katılan bir kişi yapay zekanın kendisine hiç alışılmadık bir şekilde şampiyon diye hitap etmesinin ardından illüzyonun bozulmasıyla oturumu aniden sonlandırmış. Hani ölen kişi, hayatını kaybeden arkadaşı ona hiç böyle hitapta bulunmamış ama yapay zeka birdenbire "ne haber şampiyon" falan diye girince bir hayal kırıklığı ve anında sistemden çıkmış. Çıkar. Ya da dediğimiz gibi hani evet, bunu kabullenmek zordur, doğrudur. Hepimiz için zor, hepimiz yakınlarımızı kaybettik bir şekilde. Ama hani bu kayıpla kalmak gerekiyor. Yani bunun ötesine gidip onu tekrardan böyle bir canlandırmaya çalışmak, işte videolar falan yapan uygulamalar var biliyorsunuz. Fotoğrafı veriyorsunuz, canlandırıyor falan. Hani onların o an size kendinizi iyi hissettirme adına vermiş olduğu bir takım şeyler var ama genele baktığımızda maalesef çok daha fazla bir yıkım sunuyor size. İşte o yüzden de yine dikkat etmek gerekiyor. En doğrusu evet, ölüm tabii ki keşke olmasa ama var ve var olacak. Yani bunu da kabullenmek gerekiyor. Son.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Sabır biraz böyle hızlandırılmış hali radyonuzdaydı. Üzülme ve bugün de kitap vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legnohome mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legnohome Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legnohome Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı. Savunma sanayi forumu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu havadan ihbar kontrol uçakları. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
2: Paul.
1: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bu güzel salının tadını çıkartalım diye, gün güzelleşsin diye hayatın ritmine başlıyorum. Ben Rena, geçtim mikrofonumun başına. Bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yine günün en güzel haberleriyle, yine en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmiyle yanı başınızdaki radyoda olacağım. Siz de bize en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmek isterseniz açın radyonuzun sesini. Günü güzelleştiren programınız Hayatın Ritmi başlıyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi malum havalar sıcak. Tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nelere dikkat etmek gerekecek? Bundan bahsedeceğiz. Telefonumuzun vücudumuzu nasıl sessizce değiştirdiğinden bahsedeceğiz. Güzel bir haberim var hanımlar. Ev işlerini yapan robot üretmişler. Kaça satılıyor? Hangi işleri yapıyor? Bundan bahsedeceğim. Akıllı saatlerin zararlarından, sıcak havada her şeyi buzluğa attığımızdan, hangi yiyecek meyve, hangi yiyecek sebze, bundan bahsedeceğim. Uzun süre oturmanın zararları, duyusal hassasiyet derken bugün de 2 saat nasıl geçti anlamayacağız. Yine dolu dolu bir program sizi bekliyor. Biz çoktan başladık ama aramıza henüz katılanlara bugün nelerden bahsedeceğimi şöyle bir hatırlatmış olayım.

Özellikle sıcak havada en çok unuttuğumuz şey nedir? Tabii ki su içmek. Vücut istiyor aslında. Bir şekilde suyu tüketiyorsunuz ama unuttuğunuz zamanlarda da vücudun nasıl geri dönüş yaptığını fark ediyorsunuz. Halsizlik, yorgunluk ve daha fazlası. Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda FIFA her maçta sıcaklık, stadyum, koşul fark etmeksizin zorunlu 3 dakikalık su molaları uyguluyor. Gerçek açık, dünyanın en iyi antrene edilmiş sporcuları bile düzenli ve planlı bir sıvı molası olmadan aşırı sıcakta güvenli performans gösteremiyorlar. Bizim günlük hayatımızda böyle düdük çalıp da 3 dakikalık su molaları verilmiyor. İşte tam da bu yüzden o molayı kendimiz planlayacağız. Unutmayın, sıcak havalarda su içmeyi ihmal etmeyin. Biliyoruz ama birinin de hatırlatması gerekiyor. Bugün de hayatın ritminde ben hatırlatmış olayım.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Dijital dünya hayatımızı değiştiriyor. Telefonlar da bizi değiştiriyor. Sadece ruhen değil bedenen de. Telefon ve dijital cihaz kullanımının sadece zihinsel değil, vücut üzerindeki sonuçları da tartışılmaya başlandı. Çünkü uzmanlara göre uzun süre ekrana bakmak, boyun duruşundan göz sağlığına kadar, kavrama gücünden el göz koordinasyonuna kadar pek çok alanı etkiliyor. Boyun ağrısı, göz yorgunluğu, zayıflayan el kasları, hatta duruş bozukluğu artık dijital hayatın sessiz sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden serçe parmağınızda oluşan o küçük baskı izinden yola çıkarak da vücudumuzun ne kadar etkilendiğini fark etmenizi istiyorum. Açık havada geçirilen zamanın göz sağlığı üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla gün ışığında açık havada daha fazla geçirmenizi istiyorlar. Telefonu aşağıda tutmamanız gerektiğini, öne doğru eğilmenin boyun bölgesine ciddi baskı uyguladığını, başın sürekli öne eğik kalmasının boynunuza 27 kiloya kadar yük bindirebileceğini söylüyorlar. Ekranla yüzünüz arasında bir kol mesafesi uzaklık olması gerekirken biz gözümüzün dibine sokuyoruz. İşte bu yüzden bunlara dikkat ettiğinizde biraz daha sağlıklı şekilde teknolojiyi kullanabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

kadınların en çok şikayet ettiği şey nedir diye soracağım. Çok fazla şikayet ettiğimiz şey olabilir. Tamam, en çok şikayet ettiğimiz şey ev işleri bence. Hani bir robot olsa da artık şu teknoloji dünyasında şu elimizdeki işleri bir alsa, robotlar yapsa şu işleri. Misal kurutmadan çamaşırları robotlar çıkartıp katlasa, bulaşıkları yerleştirse, makineye dizse, bulaşık makinesinden çıkarsa yerleştirse. En çok canımızı sıkan ev işleri herhalde. Mutlaka yardımcı olan eşlerimiz var, evlatlar da yardımcı olabiliyor, belki de yardımcılarımız var ama yeni insansı robotlar yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Çünkü bu yeni insansı robot çamaşır katlıyor, yatağı topluyor, evi düzenliyor. Ev işlerini kolaylaştırmak için sonunda yeni bir insansı robot geliştirmişler. Tekerlekli yapısıyla evin içinde rahat hareket ediyor, çamaşırları katlıyor, yatakları topluyor, eşyaları yerleştiriyor. Özellikle ev işleri için tasarlanmış bir robot. Yalnız sanki biraz yavaş, çünkü bir sepet çamaşırı yaklaşık yarım saat ila 1,5 saat içinde katlayabiliyormuş. Bir çamaşır katlamaya 1,5 saat ayıracaksa diğer işleri ne zaman bitirecek diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki geliştirilecek. Şimdilerde satışa çıkan robotun satış fiyatı $8,000. Hanımlar, beyler, haberiniz olsun.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Akıllı saat kullanıyor musunuz? Yok, ben hala akıllı olmayandan yanayım. Zira sadece saati öğrenmek istiyorum. Başka şeyi öğrenmek benim kaygımı arttırıyor. Gerçekten de öyleymiş. Sağlık, üretkenlik, kişisel gelişim alanlarında her şeyi mükemmelleştirme çabası yüzünden stres, tükenmişlik, yaşamdan alınan keyfin azalması gibi olumsuz şeyler yaşanabiliyormuş. Peki her şeyin mükemmel olmasını isterken kendimizi mi tüketiyoruz? Cevap evet. Uyku takibinden beslenmeye, egzersiz programlarından zaman yönetimine kadar hayatımızın hemen hemen her alanını verimli hale getirmeyi amaçlayan bu optimizasyon kültürü büyük ilgi görürken akıllı saatler, sağlık uygulamaları, veriye dayalı yaşam alışkanlıkları insanları daha kaygılı hale getiriyormuş. Bu yüzden akıllı saatinizde kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, uyuduğunuzda uykudayken nabzınız kaçtı, gün içinde nabzınız kaç vesaire, bunların hepsini her an hesaplamaya ya da öğrenmeye gerek yok. Evet, pek çok kurtarıcı yönü olabiliyor ama çoğu zaman da kaygıyı arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden hayatı en mükemmel haliyle değil de geldiği gibi gelişigüzel yaşamaya bakın ki kaygınız azalsın, stres seviyeniz düşsün, bir şeylere yetişmeye çalışmadan anın tadını çıkartın.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ulaştırma Bakanlığı 5G destekli kooperatif akıllı ulaşım sistemleri projesini Ankara'da başlatarak Tokat dahil 20.141 kilometrelik alanda yaygınlaştırıyor. ÇEDAŞ, Tokat'ta 7 Temmuz'da planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahalle ve köyde 8 saate kadar elektrik kesintisi uygulayacak, ardından enerji kademeli verilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsü Kırıkkale'de kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaralandı, 3'ü ağır, 92 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Şoför gözaltına alındı. Şam'da Turizm Bakanlığı yakınında iki patlama oldu. Patlamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otele yakın gerçekleşti. Olayda 18 kişi yaralandı. Macron görüşme sırasında saraydaydı. Ambulanslar hızla sevk edildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarını ve dezenformasyon kampanyasını sistematik propaganda olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Türkiye, bölgedeki barış ve istikrar için yapıcı politika çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1400 kişilik heyetle gidiyor. Trump'ın kişisel tuvalet sistemi ABD'den getirilecek, atıkları geri götürülecek. Güvenlik için insansız hava araçları konuşlandırılacak. Kamu Denetçiliği Kurumu, yurt dışından düşük bedelli bireysel e-ticaret siparişlerine ilişkin ithalat düzenlemesini Ticaret Bakanlığı'na tavsiye etti. Karar, bireysel alışveriş özgürlüğü ve teknolojik ürün erişimini korumayı hedefliyor. Spor. ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Balogun'un kırmızı kart cezası için görüşerek yeni inceleme istedi. Belçika itirazını reddetti. Karşıyaka yönetimi, önemli futbolcular Erhan, Mücahit, Alpay ve Ömer Faruk Sezgin ile sözleşme yenileyerek kadronun iskeletini korudu. Ömer Faruk performansıyla dikkat çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabında Polonya maçıyla başlayarak ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak, finallere katılmak için mücadele edecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 24 derece. Yozgat'ta hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bazı yiyeceklerin meyve mi sebze mi olduğu hep tartışılıyordu. Bazen yediklerimizin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mesela domatese, bibere sebze diyoruz ama domatesle biber meyve. Nereden anlıyorsunuz bunu? Biliyorsunuz zaten, daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer içinde çekirdeği varsa meyvedir. İçinde çekirdeği yoksa sebzedir. Bu kadar basit. Her ne kadar patlıcan mesela sebze olarak bilinse de içinde çekirdeği olduğu için bilim insanları tarafından meyve olarak nitelendiriliyor. Domates de aynı şekilde. Dolmalık biberlerin de içinde çekirdek olduğu için onların da aslında birer meyve olduğunu söylüyorlar. Keza bamyanın da içindeki çekirdeklerden dolayı meyve sınıfında olduğunu eklemişler, haberiniz olsun. Hani bir yerde böyle bir genel kültür tartışması vesaire olursa aklınızda olsun istedim. Bazen en ummadığınız mevzular günlük hayatta zihnimizi açabiliyorlar.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda

Müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile Hayatın Ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Yeni bir gün başladı. Yeni bir güne nasıl başlarsanız gün öyle devam edermiş. Peki siz nasıl başladınız? Gün nasıl devam edecek? Oturarak mı başladınız? Sakın oturarak devam etmesin. Çünkü uzun süre oturmanın insan hayatını kısalttığını pek çok kez konuştuk. Hadi bir kez daha konuşalım. Gün içinde tek seferde 30 dakikadan daha uzun süre oturmanın ya da uyanıkken uzanmanın pek çok rahatsızlığı beraberinde getireceğini söylüyorlar. Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 90 binden fazla kişiyi 10 yıl boyunca takip etmişler ve gün içinde yarım saati aşan kesintisiz hareketsizliğin özellikle bazı hastalıklarda insan ömrünü kısalttığını fark etmişler. Her ek hareketsizlik saatiyle birlikte bu riskin daha da yükseldiğini söylüyorlar. Hafif hareketlilik de önemli. Kalkıp şöyle bir yürüyüş yapmanız, ufak tefek egzersizler, yatarken, otururken ufak tefek hareketler yapmanız da önemli. Ev içindeki işleri yapmak da iyi geliyormuş. Hani biz ev işini başkaları yapsın dedik, robotlardan bahsettik ya, işte o ev işlerinin de hafif fiziksel aktiviteye geçtiğini ve hareketsiz sürenin ortadan kalktığını söylüyorlar. Sonuç olarak her şey bizim için ama hareket etmek sizi daha sağlıklı hale getiriyor. Hareketsiz kalmayın, hiçbir şey yapamıyorsanız açın radyonuzun sesini, dans edin en sevdiğiniz şarkılarla.

bazen bazı ortamların çok gürültülü olduğunu düşünüyorum ben. Aslında daha ziyade bazı durumlarda bu hassasiyeti yaşıyoruz. Buna duyusal hassasiyet diyorlarmış. Mesela klimanın sesi, parlak ışıklar, kalabalık bir ortamın sesi, enerjisi bazen dayanılmaz hale gelebiliyor. Eğer öyleyseniz siz de yalnız değilsiniz. Tabii ki sadece siz değilsiniz. Toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen bir durummuş bu duyusal hassasiyet. Dünyayı çok daha derin, çok daha farklı bir frekansta algılıyoruz ve dünyayı çok daha kalabalık, çok daha gürültülü olarak duyuyoruz. Duyusal hassasiyetiniz varsa eğer bazı ortamlardan hemen kaçmak isteyeceksiniz. Özellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında duyarlılık hissinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Sabah ve akşam saatleri daha sakinmiş. Siz sevdiğiniz şarkıların sesini açmayı ihmal etmeyin ama kalabalık ortamlarda değil.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

yaz tam da en güzel zamanlarında tadını çıkartmaya devam ettiğimiz bu güzel mevsim tabii ki yaz şarkıları da keyifleniyor. Yaz şarkıları geliyor derken Demet Akalın sonunda beklenen müjdeyi verdi. Beklenen yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin ile bir kez daha müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Takdir edersiniz ki tam yazlık bir şarkı hareketli ritmiyle güçlü altyapısıyla tabii aklımıza kazınacak nakaratıyla bu yazın en çok dinlenecek şarkılar arasında gösteriliyor. Eğlence mekanlarından otomobil playlistlerine kadar her yerde çalmaya aday Bir Şey Mi Dedin yazın yeni marşı olacak diyorlar. Söz ve müziğin de Oğuz imzası var. Prodüktör koltuğunda hit projelerin başarılı ismi ayrı oturuyor. Yine yazın yeni şarkısı, yazın hit şarkısı bakalım Demet Akalın'dan mı gelmiş olacak? Merakla bekleyenlere yeni şarkıyı hatırlatmış olalım. Tabii ki biz en sevdiğimiz yazlık şarkıları dinliyoruz. Hayatın ritminde olsun kulağınız.

0: yaşarsın bizi kırdığı yerde.
1: Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan program hayatın ritmiyle gün daha keyifli hale geldi. İnanıyorum bizi dinlerseniz her gün daha keyifli. Her anı, her dakikası dolu dolu hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Ama merak etmeyin, yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugünlük hoşça kalın. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa diğerlerine, sevdiklerinize de iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu.
3: Spor.
2: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.
6: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
7: Pop 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
9: 5 numara.
10: Yaralarımı sardım da.
8: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
9: 4 numara.
11: Yalancı şahidim bir ay benim.
8: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
9: 3 numara.
12: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
8: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
9: 2 numara.
8: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
9: 1 numara.
13: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
8: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
6: Maksimum müzik.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel, evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi ile Türksoy İşbirliği'nde düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni, sanat topluluklarının gösterileriyle kültür ve kardeşlik mesajı verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, çiftçilere kurutma tesisini açarak meyve sebzeleri hijyenik ve kaliteli şekilde kurutuyor, üreticilerin gelirini artırmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Şam'da Turizm Bakanlığı yakınında minibüs ve çöp konteynerine yerleştirilen bombalar patladı. Macron'un kaldığı otele yakın gerçekleşen saldırıda 18 kişi yaralandı. Macron görüşme sırasında başka yerdeydi. Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü. Yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer yakıt sıkıntısı ve eski altyapının kesintiye neden olduğunu araştırıyor. Enerji krizi aylardır sürüyor. Ticaret Bakanlığı depozito güncellemesi sonrası plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerdeki fiyat artışlarını denetlemeye başladı. Bakanlık maliyet artışını aşan fiyat uygulamalarını haksız fiyat olarak değerlendirerek yaptırım uygulayacak. Kanada ve Türkiye serbest ticaret anlaşması müzakerelerine resmen başladı. Teknik ekipler kapsam ve hedefleri belirleyerek ilk müzakere turuna hazırlanıyor. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile NATO zirvesinde görüştü. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarını sistematik propaganda ve dezenformasyon kampanyası olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail'e barışçı politika çağrısı yaptı.
1: Spor.
2: Jehon Duran Galatasaray'a transfer olmak için yıllık 20 milyon eurodan 5 milyon euroya inerek büyük fedakarlık yaptı. Geçen sezon 30 maçta 7 gol attı. UEFA FIFA kokartlı Türk hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam'ı Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçlarında görevlendirdi. Türkmen ve Sağlam farklı maçlarda düdük çalacak. Kübra Denizci Keskin, İtalya'da FIA Avrupa Rally Şampiyonası'nda Rally 5 kategorisinde birinci olurken Kadın Pilotlar Kupası'nda üçüncü olarak çifte zafer kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 84 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: yeri.
1: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Bana yaklaş bir tanem.
1: Reklam.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hedef şaşırt.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika'yla daha önce görüştük. Biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Türk Atlantik Konseyi'li Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar ittifakın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacak." dedi.
2: Spor.
1: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, Euro 53 lira 62 kuruş, Sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir Bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor.

0: Randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi ile Türksoy İşbirliği'nde düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni, sanat topluluklarının gösterileriyle kültür ve kardeşlik mesajı verdi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, çiftçilere kurutma tesisini açarak meyve sebzeleri hijyenik ve kaliteli şekilde kurutuyor, üreticilerin gelirini artırmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi, 41 kişi yaralandı, 3'ü ağır. 92 yaşındaki Tekmile Atasun hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor, yolcular kemer takmalı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelerek havalimanından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atlı askerler eşliğinde geçti. Atlı birlikler ABD ve Türkiye bayraklarını taşıdı, Erdoğan ile görüşmeye yöneldi. Ticaret Bakanlığı depozito güncellemesi sonrası plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerdeki fiyat artışlarını inceleyerek üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarında denetim başlattı. Haksız fiyat artışlarına karşı idari yaptırımlar uygulanacak. Komedyen Deniz Göktaş tutuklanmasının ardından cezaevinden yazdığı mektupta politik mizah yaparken yaşadığı korku ve baskıyı anlattı. Gösterisini cesurca yayınladı, moralini kitap okuyarak ve televizyon izleyerek koruyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarını ve dezenformasyon faaliyetlerini sistematik propaganda olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Bakanlık, İsrail'e barışçı politika çağrısı yaptı.
1: Spor.
2: Trabzonspor, Galatasaray'ın peşinde olduğu Aral Şimşir transferinde Midiş Tabibilland ile 13 milyon euroya anlaşarak kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırdı. Aral bugün Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımının isim ve ana sponsoru Beko, aldığı karar doğrultusunda işbirliğini sona erdirdi. Kulüp destekleri için teşekkür ederek yeni hedeflere odaklandı. Valencia Basket, Euroleague'de yeni baş antrenör olarak 38 yaşındaki Xavi Albert'i 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmeyle getirdi. Albert, önceki 3 sezonda yardımcı antrenördü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 85 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22.
0: Ziyafet Kebap. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.

0: yaptık. Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 20.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programına yine hareketli güzel bir sanat müziği eseriyle merhaba dedik. Bu güzel eserimizi Cenk Eren seslendirdi. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler programında son olarak Cihan Ermen yorumundan bir eser paylaştık. Yalansın dünya dedi. Dünyanın yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyanın nimetlerine kanmadan hem dünyalık hem de ahiretlik yaşamamız gerektiğinin de altını çiziyoruz efendim şu noktada. Ve Şarkılar Bizi Söyler programında

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel, evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Efendim, sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle programı devam ettiriyoruz. Sibel Can yorumundan güzel bir Türk müziği eseri paylaştık. Şimdilerde Alparslan'la devam ediyoruz. Kaleden top atarlar diyor sanatçımız.

Şarkılar Bizi Söyler programında potpourri örneklerimizden bir tanesini daha sizlerle buluşturduk efendim. Program birlikteliğimiz Ebru Cündü Beyoğlu'nun sanat müziği albümünden güzel bir eserle devam ediyor. Öyle güzel, öyle yeşil, öyle derin gözleri vardı diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Efendim, birbirinden güzel sanat müziği örneklerini sizlerle buluşturmaya çalıştık ve Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna geldik. Bir sonraki günde yine en güzel örneklerle karşınızda olacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama beni.

France.